0: Olur. Hiçbir şey yok.
1: Phone number is going to be 131-698, and that's 131-698.
0: Şimdi.